faso. Eh nyanko papa 8:30 near yam pai bo. 9:30 no defo gramai. No resusu ma hwe niam bi ekoso. Ni adane ni ema. Nyameti ase obeye wuye. Obeye wuye. Obeye wuye. Obeye wuye. Wa ye mi yo.